toz dumandı, daldı, karanlıktı. Sarsıldı topraklar, kömür oldu canavar, bağırdı kardeşim.